Dostlar, durgun minir sümçika program yenmezet niye fayıl. Dünün min gacı aske afra çüpet bir program ne kadar bu medya mı kanga çes akashvani kargili kanazirin yut. Vaks bu haberini thosun su kasata purgi haberinla yenmezet.